Giba la soba dikba mi geve to da ge giba da Gido zeba da şenge giba la çeso iran wala soba do na tole dan da be gyusu gyuche kova da nye zonge gyur gyupe nye dondun ge to çeşiba tamce lama do ce zimba çimbo la soba çocuğun la şube sanye da çancu semba tamce da kendin zimba nam ge cema tülo mi çabo çaso çince gyan